sonsuz aciz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Büyük fırsat. Nokta Spor Giyim, Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi No.9'da devredilmektedir. Spor giyim malzemeleriyle dolu son günlerin modası, değerli markalı ürünler alıcı için bir fırsat olacaktır. Nokta Spor Giyim 0537 772 1911 Tokat.

Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.

0: Tokat'ta en iyiler, en yeniler. Radyo Tokat'ta 90'lı yıllar.
1: 92 FM Radyo Tokat.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: 92.0 Radyo Tokat.
1: Radyo Tokat.
0: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.
2: Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat.
3: 92 FM Radyo Tokat.
0: Radyo Tokat. Radyo Tokat. Radyo Tokat. Radyo Tokat. Tam 92 Radyo Tokat. Tam 92 Radyo Tokat.
4: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

0: Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Bir sigorta şirketi daha kazandırdık. Voldem sigorta aracılık hizmetleri, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, tarım sigortası. Açılışa özel tüm sigorta branşlarında %10 indirim. Kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tüfekçioğlu İşhanı, kat 3D25. Akbank Şubesi yanı Tokat. Telefon 0543 395 02 13. Şehrimize bir sigorta şirketi daha kazandırdık. Voldem sigorta aracılık hizmetleri, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, tarım sigortası. Açılışa özel tüm sigorta branşlarında %10 indirim. Kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tüfekçioğlu İşhanı, kat 3D25. Akbank Şubesi yanı Tokat. Telefon 0543 395 02 13.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

0: Hesabınızı onaylamak için lütfen mail adresinizi ve şifrenizi paylaşın. Hemen mavi tikinizi verelim.
1: Sosyal medyadan gelen bu ve benzeri mesajlara inanmayın. Şifrelerinizi de, bilgilerinizi de lütfen vermeyin. Siber güvenliğiniz için doğru adres Siberay.

0: Hesabınızı onaylamak için lütfen mail adresinizi ve şifrenizi paylaşın. Hemen mavi tikinizi verelim.
1: Sosyal medyadan gelen bu ve benzeri mesajlara inanmayın. Şifrelerinizi de, bilgilerinizi de lütfen vermeyin. Siber güvenliğiniz için doğru adres Siberay.

0: Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.
2: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart. Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
3: Kafe Roman. Şimdi size çok büyük bir mevzudan bahsedeceğim. Sen de tam zamanında geldin. Geçen beni arkadaş aradı. Senden iyi olmasın. Çocuk mutsuz. Ne oldu dedim. Adam dolandırılmış. Nasıl dolandırıldın dedim. Bu banka sitesi diye giriyor. Başka web sayfasına tüm bilgilerini giriyor. Ondan sonra tüm birikimi gitti. Linki bana bir attı. Site sahte. Siber dolandırıcılıkla ilgili tüm bilgiler Siberay'da. Ondan sonra havalı yapacağım.

0: Şimdi size çok büyük bir mevzudan bahsedeceğim. Hah, sen de tam zamanında geldin. Geçen beni arkadaş aradı. Senden iyi olmasın. Çocuk mutsuz. Ne oldu dedim. Adam dolandırılmış. Nasıl dolandırıldın dedim. Bu banka sitesi diye giriyor. Başka web sayfasına tüm bilgilerini giriyor. Ondan sonra tüm birikimi gitti. Linki bana bir attı. Site sahte. Siber dolandırıcılıkla ilgili tüm bilgiler Siberay'da. Ondan sonra havalara basacağım.
1: Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Kamu spotu.

0: Poşet, baskısız poşet, sanayi tipi çöp torbaları, streç filmler, naylon torbalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldiven, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 496 0534 569 79 99 0543 256 çift 060 0531 331 94 23 Meysan Çarşısı numara 7 Çernistan Caddesi 10. Sokak numara 10 Tokat.
1: Tokat Çevik Yapı Limited şirketinde dış cephe betopan kaplamasında çalıştırılmak üzere deneyimli, iskelede çalışabilen kaynakçılar ve betopan montaj ustası alınacaktır. Dolgun maaş, yol, yemek mevcuttur. İletişim 0538 796 38 93 Selim Çevik.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60
3: Atılgan Araç Kiralama. En yeni araçlarla, en iyi fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Ömer Atılgan, 0541 239 74 20.
4: Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi diyor ki, Türkiye'de trafik kazalarının %65'inin dikkatsizlik yüzünden gerçekleştiğini biliyor musunuz? Nakliyat şirketleri, otobüs firmaları, seyahat acenteleri, özel servis şirketleri, okul servisleri, özel makam şoförleri, ticari araç sürücüleri, psikoteknik raporunun zorunlu olduğunu biliyor musunuz? Yük, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları zorunlu olduğundan, psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri gerekmektedir. Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi sizinle el ele. Adres: Yeşilırmak Mahallesi Gop Bulvarı, Karaca Apartmanı numara 52, kat 1, Niktaş Arkası, Tokat. Psikoteknik değerlendirme hakkında bilgi almak için 0356 212 0181, 0356 213 0181, 0542 347 06 60. Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi ile sonsuz güveni yaşayın.
5: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
0: Baskılı poşet, baskısız poşet, sanayi tipi çöp torbaları, streç filmler, naylon torbalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 96 0534 569 79 99 0543 256 çift 060 0531 331 94 23 Meysan Çarşısı numara 7 Çeçenistan Caddesi 10. Sokak numara 10 Tokat.
5: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek

0: Şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
1: Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Sevgili anne babalar, günlük yaşamınızda kendi duygularınız hakkında konuşun. Duygularınızın neler olduğunu bilmek ve bunları ifade etmek kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Unutmayın ki kendi duygularınızı ifade etmeniz çocuğunuzun duygusal zekasını geliştirmekte, kendi duygularını ve başkalarının duygularını daha iyi anlamasına yardım etmektedir. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Her çocuk biriciktir. Bu yüzden öncelikle çocuğunuza "Sen benim için önemlisin, seni sen olduğun için seviyorum" mesajı verin.
2: 92.0 Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat. Radyo Tokat.
3: Kıymetli hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, yeni yılın huzur, refah içerisinde geçmesini dilerim. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu.
4: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
3: Anasından doğup dünyaya geldi. Melekler altına kanadın serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Yemen illerinde Veysel Karani. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Allah Resulünün aşkıyla, sevgisiyle yanan Veysel Karani. Veysel Karani.

Şok, şok, şok. Akademi Emlak'tan açılışı özel muhteşem fırsat. Büyük kampanyamız başladı. Evlerini, iş yerlerini ve gayrimenkullerini kiraya verdiğimiz ve sattığımız bütün müşterilerimize özel altın hediyemiz var. Evet evet, yanlış duymadınız. Altın hediye. Tokat'ın gülümseyen yüzü, geleceğe güvenle açılan kapınız olarak size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Bu fırsatı kaçırmayın. Hızlı, güvenilir hizmetle kazanç sağlamak için hemen bizimle iletişime geçin. Bizi arayın. İletişim numaramız 0541 595 çift 060 ve 0356 214 63 çift 0.

Yapıştır şu parçaları, yalanları açtı etrafa, bizden açtın konu. Nazarı değdirmiş bile çocuk, kimse yakışmayacak ellerine, işlenmeyecek benim kadar dövme

0: Bir zamanlar evlerin, arabaların sesi olan radyolar sessizliğe direniyor. Ama meslek birlikleri kazanmayan radyolardan hiç kazanılmamış paraların hesabı isteniyor. Fatura kesiliyor. Radyolardan olmayan gelirler talep ediliyor. Bu adalet değil, bu sektörün çöküşüdür. Artık sistem güncellenmeli, telifler adil hesaplanmalı. Dijital platformlar da bu yükün altına girmeli. Aksi takdirde radyolar birer birer kapanacak ve geriye sadece dijital platformların tekelinde telif adaletsizliğinin hüküm sürdüğü bir müzik endüstrisi kalacak. Tüm müzik meslek birliklerine radyolar olarak açık çağrımızdır. Müzik susmasın istiyorsak bu düzen değişmeli.
1: Hello, my name is Arya. I am a high quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try.

Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat'ta yeni bir dönem başlıyor. Ayşe Çatal Yürekoğlu Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezi açıldı. Biyolog kimliği ve 25 yıllık tecrübesiyle bilim ve teknolojinin ışığında dünya markalarıyla işbirliği yapan Ayşe Çatal Yürekoğlu hem kadın hem de erkeklere özel en iyi hizmeti sunuyor. Akne, leke, kırışıklık, rozasi gibi cilt sorunlarınıza özel çözümler ve Tokat'ta tek olan orijinal Vaku Active ve Roll Shape zayıflama cihazlarıyla hayalinizdeki vücuda ulaşın. Lazer epilasyon ve kaş kirpik uygulamaları dahil tüm hizmetlerde uzman kadromuzla birlikte özel fiyat avantajları sizleri bekliyor. Adres: Yeşilırmak Mahallesi, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı numara 17 Taksim A, Tokat Merkez. İletişim 0505 500 3560. Kağıda duvara

Hasta ve bebek bezi marketi açıldı. Her marka ve ebattaki bebek bezleri, her marka ve ebattaki hasta bezlerinin satışı yapılmaktadır. Ayrıca bebek bezlerinin kiloyla satışı da yapılmaktadır. Bebek bezi çeşitleri Molfix, Sleepy, Bebem Natural, Baby Turco, Önlem. Hasta bezi çeşitleri Jumpet, Ebony, Julie, Önlem, Holder, Teno, ProSafe. Adres: Meydan Yeni Yol 44 Taksim'a, Taşhan karşısı Tokat. Telefon 0536 790 3434.

92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat. Radyo Tokat. 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

Çapa Plastik'ten Lavie Deniz Ayakkabıları. Tokat'ta üretilip dünyaya satılan Çapa Plastik Ayakkabıları. Ayakkabıcınızdan Çapa marka plastik ayakkabı isteyiniz. Ayaklarınız rahat etsin, çok dayansın. Altın Taş Anonim Şirketi. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kasım 12. Cadde No 1 Tokat.

0: Winamp. Winamp. It really whips the llama's ass.
1: Evet abiler, boş var mı?
2: Boş yok. Shell'in Boş Yok kampanyası ile 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL değerine varan yakıt puan hediye. Detaylar shell.com.tr'de.

0: Doğru yatırımın rotası oluşturuldu. Euro Repar Car Servis.
1: Her marka araca güvenilir servis imkanı sunan Euro Repar Car Servis'le siz de yatırımınızı doğru yapın. Türkiye'de 200, dünyada 6000'den fazla hizmet noktası olan Euro Repar Car Servis'in pazarlama desteği, uzman saha tecrübesi, dijital iş süreçleri, çağrı merkezi desteği, kaliteli ve 2 yıl garantili geniş parça gamıyla her yolda kazanın. Ayrıntılı bilgi için eurorepar.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0850 214 3727'yi arayabilirsiniz. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Euro Repar, Euro Repar.
2: Çocukların okul eşyalarını hallettik. Mutfağın kışlık alışverişine de bir tık. Aa, aracın kış bakımı?
1: Merak etmeyin. Euro Repar Car Servis'le aracınızın kış bakımında fırsatlara bir tık daha yakınsınız. Siz de 12 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında Euro Repar Car Servis'e gelin, aracınızın kış bakımını işçilik ve KDV dahil 3749 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Üstelik stoklarla sınırlı araç şemsiyesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Yaza bakımlı girmenin yolunu biliyor musunuz? İlk çıkıştan sağa dönün ve ana yola bağlanın. Dümdüz devam edin. Karşınıza Euro Repar Car Servis çıkacak. Orada durun.
1: Yaza bakımlı girmek isteyenler Euro Repar Car Servis'e geliyor. Siz de 15 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında Euro Repar Car Servis'e gelin, aracınızın filtre bakımı ve yağ değişimini 4499 TL'den başlayan fiyatlarla yaptı. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Yeşilırmak, baharın yeşilliği Fatih Özmen'le gelecek. Siz de gerçek bahar yaşamak isterseniz muhtar adayı tercihiniz Fatih Özmen olsun. Hep beraber daha güzel bir Yeşilırmak mahallesi için oyumuzu Fatih Özmen'e verelim. İrtibat telefon 0544 214 57 80, 0544 214 57 80.
6: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
7: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
8: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül.
6: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
9: Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız Ferdi babaymış.
10: Ferdi Tayfur. Eğer ki bir hani hep bahsediyoruz ya, bir şöhret yaşamak, çok büyük bir şöhret yaşamak. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa, hani benim gördüğüm kadarıyla, bu benim macizane şey fikrim, Ferdi Tayfur yaşadı bunu.

0: sevenler. Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ben Müslüm Gürses'te çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la hepsinle çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar evet, girip kendini ayaklarının altına atıyordu, abi seni seviyoruz evet. diye. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan Savaş, ben işte diyelim ki kim, Banu Alkan, Serpil Çakmak'la sıra bekliyorduk.
2: Ben konserlerine çok...
1: Böyle bir şöhret yoktu.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim sahnede. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum. Hepimiz kendi alanımızda çok iyi olabiliriz veya iyiyiz. Çıktı, daha bir tek lafını söyledi, geri kalan şarkının hiçbirini söyleyemedi, öyle söyleyeyim. Seyirci söylüyor ve adamcağız böyle sahnede kalmak durumunda. Ben böyle bir fanatizm hakikaten görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Burada
2: evet. Çeşme filmi 12 milyon kişi izlemiş. Şu anda öyle bir rekor yok.
3: Bilinen 12 milyon bu arada.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur'u ne kadar övsek
2: sağ ol.
1: Azdır gerçekten. Çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur'un.
3: Benim sinemaya girişim 82 yılındaydı ve 3. filmimdi. İlk filmim Kadir İnanır'la, Taksi Şoförü Cüneyt Arkın'la ve Ferdi Tayfur'la. Ferdi Tayfur'la filmin inanılmaz Doğan Alkan'ı bir yılda korkunç bir star yaptı.
2: Aferin. ne kadar yürekli görüyorsun yani, değil mi?
3: Dev sanatçılar Kadir İnanır, Cüneyt Arkın.
4: Antep'te Ferdi Tayfur sokağa çıktığı zaman trafik falan duruyordu abi ya. İnanılır gibi değil yani.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda.
2: Ne demek ya 200 bin kişi? Ya.
3: Böyle bir şey olamaz ya. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. Ferdi Tayfur'la o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir.

0: karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu kalırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
2: Sanatçıların hepsi, biraz evvel Banu Hanım, şimdi Serpil Hanım, Ferdi Bey bizim hayatımızda çok önemlidir. Başlangıcımız onunladır. Allah ondan razı olsun diyor. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey ya.

Yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en doğru.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Kamu spotu.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Şehrimize yeni bir iş yeri daha kazandırdık. Yıldırım Madeni Yağ olarak filtre akü, silecek ve aksesuar çeşitleriyle siz kıymetli Tokatlıların hizmetinizdeyiz. Fevzi Yıldırım 0506 504 5898 0552 650 5898 Yeni Yurt Mahallesi Hilal Sokak No 21 Sanayi Sitesi Tokat. Ucuz fiyat, bol çeşit, güler yüz. Fevzi Yıldırım iş yerinde.
3: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.
4: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Semih Cenk 2021.
5: Mikrofonlarımızda son yılların en hızlı yükselişine imza atan bir isim var. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde kendine has vokal tarzıyla hayatımıza "Düşer Aklıma" diyerek girmişti. Spotify listelerini alt üst eden ve milyonların kalbine dokunan o ilk büyük hitini hatırlıyoruz. Karşınızda, evet, Semih Cenk ve

değişti ama başarısı hiç eksilmedi. 2023 yılının Altın Kelebek Ödüllü Yıldızı şimdi 2025'in en taze enerjisiyle bizlerle. Sözü, müziği ve düzenlemesi yine kendi imzasını taşıyan, klibiyle de nostaljik bir okul hikayesine bizi götüren yepyeni teklisi yayında. İşte 2025 model Semih Cenk, gözlerin

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Türk rock müziğinin en köklü ve en damar gruplarından birine gidiyoruz şimdi. 90'ların sonunda Beyoğlu'nun o puslu sokaklarından yükselen bu ses, Köprü Altı ile birlikte bir neslin sesi olmuştu. Dumanı duman yapan, o kendine has tarzıyla bizi selamladıkları ilk popüler şarkıları şimdi yayında.
0: Duman 1999.

0: de Duman'ın o karakteristik sound'u hiç eksilmedi. 2025 yılında yayınladıkları ve hayranlarının uzun süredir beklediği yeni teklileri grubun hem olgunluğunu hem de sönmeyen rock ateşini yansıtıyor. İşte Kaan Tangöze'nin o puslu vokaliyle 2025 model Duman Kufi.
1: Duman 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada ilginç bir eşleşme var ama önce Sefo'nun bizi ele geçirdiği o yıla dönelim. 2021 yılında her sokakta, her arabada Bilmem Mi melodisi yankılanıyordu. Rap ve popu en eğlenceli haliyle birleştiren Sefo'nun ilk büyük rekoruna gidiyoruz şimdi.
0: Sefo 2021.

0: pop'un kraliçelerinden biri ekleniyor. Sefo ve Demet Akalın 2025 yılının en sürpriz işbirliğine imza attılar. Hem kulüplerde hem de radyolarda bir numara olan ritmiyle sizi olduğunuz yere sabitlemeyecek o şarkı geliyor. Sefo ve Demet Akalın'dan Yerinde Dur.
1: Sefo 2.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
2: Ve işte her anımızın, her aşkımızın, her ayrılığımızın başrolü Minik Serçe. Onu anlatmaya kelimeler yetmez ama her şey 70'lerin ortasında o naif sesiyle "Haydi şansım" dediğinde başlamıştı. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu'nun bizleri selamladığı o ilk yıllara bir selam gönderiyoruz. Hadi şansım sizle.
1: Sezen Aksu 1977.
3: Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın?

0: Sezen Aksu her şarkısıyla ruhumuza dokunmaya devam ediyor. 2025 yılında sessizliğini bozup kalbimizin en derinlerine işleyen bu eseri yayınladığında zaman yine durdu. Ustalık döneminin en zarif örneklerinden biri, 2025'in en kıymetli şarkısı şimdi sizlerle. Sezen Aksu, Ey Aşk.
1: Sezen Aksu 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Aleyna Tilki 2016.
1: İkilemede sırada dev bir buluşma var ama önce hafızalarımızı bir tazeleyelim. 2016 yılında henüz 16 yaşında bir genç yetenek. Cevapsız çınlamayla müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açmıştı. Aleyna Tilki'nin dünya listelerine göz kırptığı o ilk büyük çıkışı dinliyoruz şimdi. Hatırlıyorlar.

0: Ve şimdi o enerjiyi bugüne modern rock tınılarıyla harmanlanan bir düete taşıyoruz. Alena Tilki'nin özgün yorumu Dedi Bluma'nın büyüleyici enstrümantal dünyasıyla birleşti. Aykut Gürel imzalı bu çalışma 2025'in en çok konuşulan işbirliği oldu. İkilemenin ikinci ayağında Dedi Bluma ve Alena Tilki ortaklığıyla Sana Güvenmiyorum şimdi sizlerle.
1: Alena Tilki 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Sırada puslu sesi ve kalbe işleyen sözleriyle modern zamanların divası var. Kolektif çalışmalarının ardından 2017 yılında solo kariyerinde Delikan diyerek öyle bir çıkış yaptı ki alternatif popun rotasını değiştirdi. Melike Şahin'in kalbi kırık ama başı dik o ilk büyük hitiyle başlıyoruz. Delikan bizle.
0: Melike Şahin 2017.

0: duruldu ve şimdi akkor bir enerjiye dönüştü. Melike Şahin 2025 yılında yayınladığı canlı kayıtları ve Canın Beni Çekti teklisiyle ustalığını bir kez daha kanıtlıyor. Şerbetli mayası ve kendine has tavrıyla 2025'in en hit şarkılarından biri şimdi sizlerle.
1: Melike Şahin 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünde bir cover şarkıyla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan O Ses'i konuk ediyoruz.

0: kız bir abi.
1: Coverların kraliçesi olarak başladığı yolculukta artık kendi hitleriyle devleşen bir Zeynep Bastık var. 2025 yazına damga vuran, sosyal medyada daha yayınlanmadan fenomen olan o şarkıyleyiz şimdi. Mert Çodur imzalı bestesiyle hem yara deşen hem yara saran bir hikaye. Zeynep Bastık, Kör Sevdam sizle.
2: Zeynep Bastık 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Şimdi mikrofonu Türk müziğinin zamanı durduran ismi Megastar'a bırakıyoruz. 90'ların başında o meşhur deri ceketi ve enerjisiyle ekranlara ilk düştüğünde yer yerinden oynamıştı. Kıl oldum abi diyerek pop müziğin kurallarını yeniden yazan o efsanevi başlangıca gidiyoruz. Karşınızda Tarkan Kıl Oldum.
0: Tarkan 1992.

Yıllar geçti, trendler değişti ama o her zaman kalbimizin en özel yerinde kalmayı bildi. 2025 yılını kapatmaya hazırlanırken Megastar'dan ruhumuza dokunan çok özel bir hediye geldi. Geçmişin izlerini, özlemlerimizi ve o hiç silinmeyen hatıraları notalara döktü. Yepyeni başyapıtı yayında. İşte Tarkan'ın 2025 yılı sonuna damga vuran, hepimizi kendi hikayesine yolculuğa çıkaran o şarkı.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada enerjisiyle sahnelerin tozunu atan bir kadın vokal var. Kariyerindeki o büyük patlamayı 2015 yılında her yerde çalınan o kıpır kıpır şarkısıyla yapmıştı. Miş miş de muş muş diyerek hepimizi dansa kaldıran Simge'nin yıldızının parladığı o ilk ana dönüyoruz şimdi.
0: Simge 2015.

0: hangi o günden bugüne her yazın vazgeçilmez ismi olmayı başardı? 2025 yılında Kuyu ve Kork Benden gibi hitlerin yanında yepyeni bir güneş ekledi. Söz ve müziğiyle yine kalbimizi çalmaya hazır olan bu yılın en taze hiti şimdi sizlerle. Önümüz yaz radyonda.
1: Simge 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Şimdi de müziğin alternatif ve pop katmanlarını başarıyla birleştiren yeni neslin en özgün seslerinden birini konuk ediyoruz. 2021 yılında yayınladığı Alayı Yalan'la dijital platformlarda bir anda parlayan ve gizemli tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Mela Bedel'in o ilk popüler durağındayız. Alayı Yalan şimdi bizde.
0: Mela Bedel.

0: Melah Bedel kendi dünyasını kurmaya devam ediyor. 2025 yılında yayınladığı yeni teklisinde yine o tanıdık ama bir o kadar da taze olan derinlikli vokaliyle karşımızda. Kendini arayanların ve dürüstlüğü seçenlerin şarkısı şimdi yayında.
1: Melah Bedel 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünü Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biriyle taçlandırıyoruz. 2005 yılında kendi şarkılarını söyleyerek hayatımıza girdiğinde asla diyerek kalbimize dokunmuştu. O günden beri duyguların tercümanı olan Tan Taşçı'nın yolculuğunu başlatan o ilk şarkıya gidiyoruz şimdi.
0: Tan Taşçı 2005.

0: sahnelerin ve rekorların adamı Tantaşçı. 2025 yılında da bizi şaşırtmıyor. Konser maratonu devam ederken yayınladığı yeni çalışmasıyla yine o bildiğimiz hüzünlü ama umutlu ruh halini kulaklarımıza taşıyor. İşte Tantaşçı ve 2025 model o eşsiz yorumu. Yok başka hayalim. Şimdi sizlerle
1: Tantaşçı 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Şimdi sahnede modern popun kurallarını yeniden yazan bir yıldız var. 2014 yılında Benim Ol diyerek hayatımıza girdiğinde Türk popunda yeni bir dönemin başladığını hepimiz hissetmiştik. Dansları ve enerjisiyle kısa sürede zirveye oturan Edis'in o ilk büyük çıkışını hatırlıyoruz şimdi.
0: Edis,

0: iki prodüksiyonu ve akılda kalıcı nakaratlarıyla yılın en çok dinlenenlerinden biri olan bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Dans pistlerini ateşe vermeye devam ediyor Edis. Karşınızda 2025'in en taze hitiyle Edis Duman.
1: Edis 2025.

0: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
2: Doğru, tarafsız, güncel haber, Radyo Tokat Haber.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

Şimdi bir Iveco sahibi olmanın tam zamanı. Tüm Iveco modellerinde Mayıs ayı boyunca %0'dan başlayan faiz oranları ve pek çok avantaj yetkili satıcılarımızda sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için iveco.com.tr.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, seher vakitlerinde Allah-u Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
2: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbim.

Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi.

Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her

başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular,
derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Büyük fırsat. Nokta Spor Giyim, Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi No.9'da devredilmektedir. Spor giyim malzemeleriyle dolu son günlerin modası, değerli markalı ürünler alıcı için bir fırsat olacaktır. Nokta Spor Giyim 0537 772 1911 Tokat.

Her gördüğünüz öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.

0: Tokat'ta en iyiler, en yeniler. Radyo Tokat'ta 90'lı yıllar.
1: 92 FM Radyo Tokat.

0: Doğru Karar Ustası
1: Dynobil.
0: Dynobil Oto Ekspertiz. Doğru Karar Ustası
1: Dynobil.
0: Dynobil Oto Ekspertiz.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat. Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.
1: Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat. Burası Radyo Tokat.

0: Tokat Belediye Başkanı, kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı, kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı, kıymetli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı.
1: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
2: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat. Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Şehrimize bir sigorta şirketi daha kazandırdık. Voldem Sigorta Aracılık Hizmetleri, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, tarım sigortası. Açılışa özel tüm sigorta branşlarında %10 indirim. Kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tüfekçioğlu İşhanı, kat 3D25. Akbank Şubesi yanı Tokat. Telefon 0543 395 0213. Şehrimize bir sigorta şirketi daha kazandırdık. Voldem Sigorta Aracılık Hizmetleri, trafik sigortası, kasko sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası, sağlık sigortası, tarım sigortası. Açılışa özel tüm sigorta branşlarında %10 indirim. Kıymetli hemşerilerimizi bekliyoruz. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tüfekçioğlu İşhanı, kat 3D25. Akbank Şubesi yanı Tokat. Telefon 0543 395 0213.
1: Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

0: Hesabınızı onaylamak için lütfen mail adresinizi ve şifrenizi paylaşın. Hemen mavi tikinizi verelim.
1: Sosyal medyadan gelen bu ve benzeri mesajlara inanmayın. Şifrelerinizi de, bilgilerinizi de lütfen vermeyin. Siber güvenliğiniz için doğru adres Siberay.

0: Hesabınızı onaylamak için lütfen mail adresinizi ve şifrenizi paylaşın. Hemen mavi tikinizi verelim.
1: Sosyal medyadan gelen bu ve benzeri mesajlara inanmayın. Şifrelerinizi de, bilgilerinizi de lütfen vermeyin. Siber güvenliğiniz için doğru adres Siberay.

0: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
1: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
1: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.
2: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart. Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
3: Kafe Roman. Şimdi size çok büyük bir mevzudan bahsedeceğim. Sen de tam zamanında geldin. Geçen beni arkadaş aradı. Senden iyi olmasın. Çocuk mutsuz. Ne oldu dedim. Adam dolandırılmış. Nasıl dolandırıldın dedim. Bu banka sitesi diye giriyor. Başka web sayfasına tüm bilgilerini giriyor. Ondan sonra tüm birikimi gitti. Linki bana bir attı. Site sahte. Siber dolandırıcılıkla ilgili tüm bilgiler Siberay'da. Ondan sonra havalar sıcak.

0: Şimdi size çok büyük bir mevzudan bahsedeceğim. Ha, sen de tam zamanında geldin. Geçen beni arkadaş aradı. Senden iyi olmasın. Çocuk mutsuz. Ne oldu dedim. Adam dolandırılmış. Nasıl dolandırıldın dedim. Bu banka sitesi diye giriyor. Başka web sayfasına tüm bilgilerini giriyor. Ondan sonra tüm birikimi gitti. Linki bana bir attı. Site sahte. Siber dolandırıcılıkla ilgili tüm bilgiler Siber Ay'da. Ondan sonra hava böyle sıcak.
1: Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş. Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat. Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Kamu spotu.

0: Sanayi tipi çöp torbaları, streç filmler, naylon torbalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 96, 0534 569 7999 0543 256 çift 060 0531 331 9423 Meysan Çarşısı numara 7 Çernistan Caddesi 10. Sokak numara 10 Tokat.
1: Tokat Çevik Yapı Limited şirketinde dış cephe betopan kaplamasında çalıştırılmak üzere deneyimli, iskelede çalışabilen kaynakçılar ve betopan montaj ustası alınacaktır. Dolgun maaş, yol, yemek mevcuttur. İletişim 0538 796 38 93 Selim Çevik.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60
3: Atılgan Araç Kiralama. En yeni araçlarla, en iyi fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Ömer Atılgan, 0541 239 74 20.
4: Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi diyor ki, Türkiye'de trafik kazalarının %65'inin dikkatsizlik yüzünden gerçekleştiğini biliyor musunuz? Nakliyat şirketleri, otobüs firmaları, seyahat acenteleri, özel servis şirketleri, okul servisleri, özel makam şoförleri, ticari araç sürücüleri, psikoteknik raporunun zorunlu olduğunu biliyor musunuz? Yük, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları zorunlu olduğundan, psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri gerekmektedir. Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi sizinle el ele. Adres: Yeşilırmak Mahallesi Gop Bulvarı, Karacı Apartmanı numara 52, kat 1, Niktaş Arkası, Tokat. Psikoteknik değerlendirme hakkında bilgi almak için 0356 212 0181, 0356 213 0181, 0542 347 06 60. Özel Tokat Psikoteknik Eğitim Merkezi ile sonsuz güveni yaşayın.
5: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
0: Baskılı poşet, baskısız poşet, sanayi tipi çöp torbaları, streç filmler, naylon torbalar, peçete, havlu, tuvalet kağıtları, karton bardak, plastik şeffaf bardak, kristal bardak, kola bardağı, çorba kasesi, çuval çeşitleri, plastik çatal kaşık çeşitleri, dondurma kaşığı, köpük tabak çeşitleri, pipet çeşitleri, kağıtlı jelatinli kürdan, kağıt çeşitleri, koli bantları, parti ve süs malzemeleri, kese kağıtları, ameliyat eldivenleri, galoş, bone, alüminyum folyo, gıda ürünleri kutuları, konfeti, volkan, havai fişek çeşitleri, renkli tabak, çatal ve bardak çeşitleri, jelatin çeşitleri, kilitli torbalar, temizlik malzemesi çeşitleri ve sıvı deterjan çeşitleri, Buslat Salça Fabrikası ürünleri, Tokat salçası, biber salçası, Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Buslat Kağıtçılık Ambalaj Gıda Limited Şirketi, 0533 230 54 96 0534 569 79 99 0543 256 çift 060 0531 331 94 23 Meysan Çarşısı numara 7 Çeçenistan Caddesi 10. Sokak numara 10 Tokat.
5: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.

0: Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Sevgili anne babalar, günlük yaşamınızda kendi duygularınız hakkında konuşun. Duygularınızın neler olduğunu bilmek ve bunları ifade etmek kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Unutmayın ki kendi duygularınızı ifade etmeniz çocuğunuzun duygusal zekasını geliştirmekte, kendi duygularını ve başkalarının duygularını daha iyi anlamasına yardım etmektedir. Eğitim Bir Sen bilgilendiriyor. Her çocuk biriciktir. Bu yüzden öncelikle çocuğunuza sen benim için önemlisin, seni sen olduğun için seviyorum mesajı verin.
1: 92.0 Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat. Radyo Tokat.
2: Kıymetli hemşehrilerimin yeni yılını kutlar, yeni yılın huzur, refah içerisinde geçmesini dilerim. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu.
3: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla

0: Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Her gördüğünüz Öz Diyarbakır sofrası biz olmayabiliriz. Bizi logomuzdan tanıyınız. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasında hizmetinizdeyiz.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Şok, şok, şok. Akademi Emlak'tan açılışa özel muhteşem fırsat. Büyük kampanyamız başladı. Evlerini, iş yerlerini ve gayrimenkullerini kiraya verdiğimiz ve sattığımız bütün müşterilerimize özel altın hediyemiz var. Evet evet, yanlış duymadınız. Altın hediye. Tokat'ın gülümseyen yüzü, geleceğe güvenle açılan kapınız olarak size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Bu fırsatı kaçırmayın. Hızlı, güvenilir hizmetle kazanç sağlamak için hemen bizimle iletişime geçin. Bizi arayın. İletişim numaramız 0541 595 0060 ve 0356 214 63 00.

işte şu parçaları, yalanları açtı. Etrafa bizden açtığın konu nazarı değdirmiş bile çocuk. Kimse yakışmayacak ellerine, işlenmeyecek benim kadar dövüşüm.

0: Bir zamanlar evlerin, arabaların sesi olan radyolar sessizliğe direniyor. Ama meslek birlikleri kazanmayan radyolardan hiç kazanılmamış paraların hesabı isteniyor. Fatura kesiliyor. Radyolardan olmayan gelirler talep ediliyor. Bu adalet değil, bu sektörün çöküşüdür. Artık sistem güncellenmeli, telifler adil hesaplanmalı. Dijital platformlar da bu yükün altına girmeli. Aksi takdirde radyolar birer birer kapanacak ve geriye sadece dijital platformların tekelinde telif adaletsizliğinin hüküm sürdüğü bir müzik endüstrisi kalacak. Tüm müzik meslek birliklerine radyolar olarak açık çağrımızdır. Müzik susmasın istiyorsak bu düzen değişmeli.
1: Hello, my name is Arya. I am a high quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try.

Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Tokat'ta yeni bir dönem başlıyor. Ayşe Çatal Yürekoğlu Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezi açıldı. Biyolog kimliği ve 25 yıllık tecrübesiyle bilim ve teknolojinin ışığında dünya markalarıyla işbirliği yapan Ayşe Çatal Yürekoğlu hem kadın hem de erkeklere özel en iyi hizmeti sunuyor. Akne, leke, kırışıklık, rozasi gibi cilt sorunlarınıza özel çözümler ve Tokat'ta tek olan orijinal VakuActiv ve Roll Shape zayıflama cihazlarıyla hayalinizdeki vücuda ulaşın. Lazer epilasyon ve kaş kirpik uygulamaları dahil tüm hizmetlerde uzman kadromuzla birlikte özel fiyat avantajları sizleri bekliyor. Adres: Yeşilırmak Mahallesi, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı numara 17 Taksim'a, Tokat Merkez. İletişim 0505 500 3560. Kağıda duvara

Hasta ve bebek bezi marketi açıldı. Her marka ve ebattaki bebek bezleri, her marka ve ebattaki hasta bezlerinin satışı yapılmaktadır. Ayrıca bebek bezlerinin kilo ile satışı da yapılmaktadır. Bebek bezi çeşitleri Molfix, Sleepy, Bebem Natural, Baby Turco, Önlem. Hasta bezi çeşitleri Jumpet, Ebony, Julie, Önlem, Holder, Teno, Prosay. Adres: Meydan Yeniyol, 44 Taksim'a, Taşhan karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat. Radyo Tokat. 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
1: Bak televizyon hazır.
2: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık... ...bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
0: Kamu spotu.

Çapa Plastik'ten Lavideniz Ayakkabıları. Tokat'ta üretilip dünyaya satılan Çapa Plastik Ayakkabıları. Ayakkabıcınızdan Çapa marka plastik ayakkabı isteyiniz. Ayaklarınız rahat etsin, çok dayansın. Altın Taş Anonim Şirketi. Organize Sanayi Bölgesi 2. Kasım 12. Cadde No 1 Tokat.

0: Winamp. It really whips the llama's ass.
1: Evet abiler, boş var mı?
2: Boş yok. Shell'in Boş Yok kampanyası ile 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL değerine varan yakıt puan hediye. Detaylar Shell.com.tr'de.

Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın daha.

0: doğru yatırımın rotası oluşturuldu. Eurorepar Car Servis.
1: Her marka araca güvenilir servis imkanı sunan Eurorepar Car Servis'le siz de yatırımınızı doğru yapın. Türkiye'de 200, dünyada 6000'den fazla hizmet noktası olan Eurorepar Car Servis'in pazarlama desteği, uzman saha tecrübesi, dijital iş süreçleri, çağrı merkezi desteği, kaliteli ve 2 yıl garantili geniş parça gamıyla her yolda kazanın. Ayrıntılı bilgi için eurorepar.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0850 214 3727'yi arayabilirsiniz. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Eurorepar, Eurorepar.
2: Çocukların okul eşyalarını hallettik. Mutfağın kışlık alışverişine de bir tık. Aa, aracın kış bakımı?
1: Merak etmeyin. Eurorepar Car Servis'le aracınızın kış bakımında fırsatlara bir tık daha yakınsınız. Siz de 12 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında Eurorepar Car Servis'e gelin, aracınızın kış bakımını işçilik ve KDV dahil 3749 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Üstelik stoklarla sınırlı araç şemsiyesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Eurorepar, Eurorepar.
3: Yaza bakımlı girmenin yolunu biliyor musunuz? İlk çıkıştan sağa dönün ve ana yola bağlanın. Dümdüz devam edin. Karşınıza Eurorepar Car Servis çıkacak. Orada durun.
1: Yaza bakımlı girmek isteyenler Eurorepar Car Servis'e geliyor. Siz de 15 Nisan 30 Haziran tarihleri arasında Eurorepar Car Servis'e gelin, aracınızın filtre bakımı ve yağ değişimini 4499 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis. Eurorepar, Eurorepar.
4: Şimdi Fatih Özmen'le gelecek. Siz de gerçek bahar yaşamak isterseniz muhtar adayı tercihiniz Fatih Özmen olsun. Hep beraber daha güzel bir Yeşilırmak Mahallesi için oyumuzu Fatih Özmen'e verelim. İrtibat telefon 0544 214 57 80. 0544 214 57 80.
5: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
6: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
7: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül.
5: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
8: Türkiye'de en çok hayran kitlesine sahip olan sanatçımız Ferdi Babaymış.
9: Ferdi Tayfur. Eğer ki bir hani hep bahsediyoruz ya, bir şöhret yaşamak, çok büyük bir şöhret yaşamak. Eğer çok büyük bir şöhret yaşadıysa, hani benim gördüğüm kadarıyla, bu benim naçizane şey fikrim, Ferdi Tayfur yaşadı bunu.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ben Müslüm Gürses'te çalıştım, Ferdi Tayfur'la çalıştım, İbrahim Tatlıses'te, Orhan Gencebay'la hepsinle çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur'daki gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Allah İnsanlar, Allah. İnan insanlar evet, gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, abi seni seviyoruz evet. diye. Yani filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. Necla, Perihan Savaş, ben işte diyelim ki kim, Banu Alkan, Serpil Çakmak'la sıra bekliyorduk.
2: Ben konserlerine çok...
1: De şimdi bu böyle bir şöhret yok.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim sahnede. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum. Hepimiz kendi alanımızda çok iyi olabiliriz veya iyiyiz. Çıktı, daha bir tek lafını söyledi, geri kalan şarkının hiçbirini söyleyemedi, öyle söyleyeyim. Seyirci söylüyor ve adamcağız böyle sahnede kalmak durumunda. Ben böyle bir fanatizm hakikaten görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir.
2: Burada Çeşme filmi 12 milyon kişi izlemiş. Şu anda öyle bir rekor yok.
3: Bilinen 12 milyon bu arada.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Ferdi Tayfur'u ne kadar övsek azdır. Gerçekten çok güzel şarkılar var Ferdi Tayfur'un.
2: Benim sinemaya girişim 82 yılındaydı ve 3. filmimdi. İlk filmim Kadir İnanır'la, Taksi Şoförü Cüneyt Arkın'la ve Ferdi Tayfur'la. Ferdi Tayfur'la filmin inanılmaz Doğan Alkan'ı bir yılda korkunç bir star yaptı.
3: Aferin. ne kadar yürekli görüyorsun değil mi?
2: Dev sanatçılar Kadir İnanır, Cüneyt Arkın.
4: Antep'te Ferdi Tayfur sokağa çıktığı zaman trafik falan duruyordu abi ya. İnanılır gibi değil yani.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: O 93 yılında gerçekten 200 bin kişi Gülhane Parkı'nda.
2: Ne demek ya 200 bin kişi? Ya.
3: Böyle bir şey olamaz ya. Sinemada bir Serpil Çakmaklı ismi yok. Ferdi Tayfur'la o filmi çektikten sonra televizyon dizisinden sonra Serpil Çakmaklı sinemada ismini duyurdu. Onun için benim için çok önemlidir.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
2: Sanatçıların hepsi biraz evvel Banu Hanım, şimdi Serpil Hanım. Ferdi Bey bizim hayatımızda çok önemlidir. Başlangıcımız onunladır. Allah ondan razı olsun diyor. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey ya.

Yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en doğru.

0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.
1: Bu bir inanç, azim ve başarı öyküsüdür. Bu öykünün kahramanı Ferdi Tayfur. 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babasının ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı arabeskin kralının adını da belirlemişti.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu.
0: Radyo Tokat'ta Ferdi Tayfur anısına özel yayın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Kamu spotu.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Şehrimize yeni bir iş yeri daha kazandırdık. Yıldırım Madeni Yağ olarak filtre akü, silecek ve aksesuar çeşitleriyle siz kıymetli Tokatlıların hizmetinizdeyiz. Fevzi Yıldırım 0506 504 5898 0552 650 5898 Yeni Yurt Mahallesi Hilal Sokak No 21 Sanayi Sitesi Tokat. Ucuz fiyat, bol çeşit, güler yüz. Fevzi Yıldırım iş yerinde.
3: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.
4: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı. Semih Cenk 2021.
5: Mikrofonlarımızda son yılların en hızlı yükselişine imza atan bir isim var. Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde kendine has vokal tarzıyla hayatımıza "Düşer Aklıma" diyerek girmişti. Spotify listelerini alt üst eden ve milyonların kalbine dokunan o ilk büyük hitini hatırlıyoruz. Karşınızda, evet, Semih Cenk ve

Çok şey değişti ama başarısı hiç eksilmedi. 2023 yılının Altın Kelebek Ödüllü Yıldızı şimdi 2025'in en taze enerjisiyle bizlerle. Sözü, müziği ve düzenlemesi yine kendi imzasını taşıyan, klibiyle de nostaljik bir okul hikayesine bizi götüren yepyeni teklisi yayında. İşte 2025 model Semih Cenk, gözleri

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Türk rock müziğinin en köklü ve en damar gruplarından birine gidiyoruz şimdi. 90'ların sonunda Beyoğlu'nun o puslu sokaklarından yükselen bu ses, Köprü 6 ile birlikte bir neslin sesi olmuştu. Dumanı duman yapan, o kendine has tarzıyla bizi selamladıkları ilk popüler şarkıları şimdi yayında.
0: Duman 1999.

0: yıllar geçse de Duman'ın o karakteristik sound'u hiç eksilmedi. 2025 yılında yayınladıkları ve hayranlarının uzun süredir beklediği yeni teklileri grubun hem olgunluğunu hem de sönmeyen rock ateşini yansıtıyor. İşte Kaan Tangöze'nin o puslu vokaliyle 2025 model Duman Kufi.
1: Duman 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada ilginç bir eşleşme var ama önce Sefo'nun bizi ele geçirdiği o yıla dönelim. 2021 yılında her sokakta, her arabada bilmem bir melodisi yankılanıyordu. Rap ve popu en eğlenceli haliyle birleştiren Sefo'nun İlk büyük rekoruna gidiyoruz şimdi.
0: Sefo 2000

0: pop'un kraliçelerinden biri ekleniyor. Sefo ve Demet Akalın 2025 yılının en sürpriz işbirliğine imza attılar. Hem kulüplerde hem de radyolarda bir numara olan ritmiyle sizi olduğunuz yere sabitlemeyecek o şarkı geliyor. Sefo ve Demet Akalın'dan Yerinde Dur.
1: Sefo

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
2: Ve işte her anımızın, her aşkımızın, her ayrılığımızın başrolü Minik Serçe. Onu anlatmaya kelimeler yetmez ama her şey 70'lerin ortasında o naif sesiyle "Haydi şansım" dediğinde başlamıştı. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu'nun bizleri selamladığı o ilk yıllara bir selam gönderiyoruz. Hadi şansım sizle.
1: Sezen Aksu 1977.
3: Bu kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır

0: Sezen Aksu her şarkısıyla ruhumuza dokunmaya devam ediyor. 2025 yılında sessizliğini bozup kalbimizin en derinlerine işleyen bu eseri yayınladığında zaman yine durdu. Ustalık döneminin en zarif örneklerinden biri. 2025'in en kıymetli şarkısı şimdi sizlerle. Sezen Aksu, Ey Aşk.
1: Sezen Aksu 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı. Aleyna Tilki 2016.
1: İkilemede sırada dev bir buluşma var ama önce hafızalarımızı bir tazeleyelim. 2016 yılında henüz 16 yaşında bir genç yetenek. Cevapsız çınlamayla müzik dünyasının kapılarını ardına kadar açmıştı. Aleyna Tilki'nin dünya listelerine göz kırptığı o ilk büyük çıkışı dinliyoruz şimdi. Hatırlıyor

0: Ve şimdi o enerjiyi bugüne modern rock tınılarıyla harmanlanan bir düete taşıyoruz. Alena Tilki'nin özgün yorumu Dedi Bluma'nın büyüleyici enstrümantal dünyasıyla birleşti. Aykut Gürel imzalı bu çalışma 2025'in en çok konuşulan işbirliği oldu. İkilemenin ikinci ayağında Dedi Bluma ve Alena Tilki ortaklığıyla Sana Güvenmiyorum şimdi sizlerle.
1: Alena Tilki 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Sırada puslu sesi ve kalbe işleyen sözleriyle modern zamanların divası var. Kolektif çalışmalarının ardından 2017 yılında solo kariyerinde Delikan diyerek öyle bir çıkış yaptı ki alternatif popun rotasını değiştirdi. Melike Şahin'in kalbi kırık ama başı dik o ilk büyük hitiyle başlıyoruz. Delikan bizle.
0: Melike Şahin 2017.

0: O deli kan aktı, duruldu ve şimdi akkor bir enerjiye dönüştü. Melike Şahin 2025 yılında yayınladığı canlı kayıtları ve Canın Beni Çekti teklisiyle ustalığını bir kez daha kanıtlıyor. Şerbetli mayası ve kendine has tavrıyla 2025'in en hit şarkılarından biri şimdi sizlerle.
1: Melike Şahin 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünde bir cover şarkıyla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan O Ses'i konuk ediyoruz.

0: Kavurların kraliçesi olarak başladığı yolculukta artık kendi hitleriyle devleşen bir Zeynep Bastık var. 2025 yazına damga vuran, sosyal medyada daha yayınlanmadan fenomen olan o şarkıyleyiz şimdi. Mert Çodur imzalı bestesiyle hem yara deşen hem yara saran bir hikaye. Zeynep Bastık, Kör Sevdam sizle.
1: Zeynep Bastık 2025.

0: insanların başında o meşhur deri ceketi ve enerjisiyle ekranlara ilk düştüğünde yer yerinden oynamıştı. Kıl oldum abi diyerek pop müziğin kurallarını yeniden yazan o efsanevi başlangıca gidiyoruz. Karşınızda Tarkan, Kıl Oldum.
1: Tarkan 1992.

0: Yıllar geçti, trendler değişti ama o her zaman kalbimizin en özel yerinde kalmayı bildi. 2025 yılını kapatmaya hazırlanırken Megastar'dan ruhumuza dokunan çok özel bir hediye geldi. Geçmişin izlerini, özlemlerimizi ve o hiç silinmeyen hatıraları notalara döktü. Yepyeni başyapıtı yayında. İşte Tarkan'ın 2025 yılı sonuna damga vuran, hepimizi kendi hikayesine yolculuğa çıkaran o şarkısı.
1: Tarkan 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemede sırada enerjisiyle sahnelerin tozunu atan bir kadın vokal var. Kariyerindeki o büyük patlamayı 2015 yılında her yerde çalınan o kıpır kıpır şarkısıyla yapmıştı. Miş miş de muş muş diyerek hepimizi dansa kaldıran Simge'nin yıldızının parladığı o ilk ana dönüyoruz şimdi.
0: Simge 2015.

0: ki o günden bugüne her yazın vazgeçilmez ismi olmayı başardı. 2025 yılında Kuyu ve Kork Benden gibi hitlerin yanında yepyeni bir güneş ekledi. Söz ve müziğiyle yine kalbimizi çalmaya hazır olan bu yılın en taze hiti şimdi sizlerle. Önümüz yaz radyonda.
1: Simge 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: Şimdi de müziğin alternatif ve pop katmanlarını başarıyla birleştiren yeni neslin en özgün seslerinden birini konuk ediyoruz. 2021 yılında yayınladığı Alayı Yalan'la dijital platformlarda bir anda parlayan ve gizemli tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Mela Bedel'in o ilk popüler durağındayız. Alayı Yalan şimdi bizde.
0: Mela Bedel 2021.

0: Mela Bedel kendi dünyasını kurmaya devam ediyor. 2025 yılında yayınladığı yeni teklisinde yine o tanıdık ama bir o kadar da taze olan derinlikli vokaliyle karşımızda. Kendini arayanların ve dürüstlüğü seçenlerin şarkısı şimdi yayında.
1: Mela Bedel 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı art arda iki şarkısı.
1: İkilemenin bu bölümünü Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden biriyle taçlandırıyoruz. 2005 yılında kendi şarkılarını söyleyerek hayatımıza girdiğinde asla diyerek kalbimize dokunmuştu. O günden beri duyguların tercümanı olan Tan Taşçı'nın yolculuğunu başlatan o ilk şarkıya gidiyoruz şimdi.
0: Tan Taşçı 2005.

0: sahnelerin ve rekorların adamı Tantaşçı. 2025 yılında da bizi şaşırtmıyor. Konser maratonu devam ederken yayınladığı yeni çalışmasıyla yine o bildiğimiz hüzünlü ama umutlu ruh halini kulaklarımıza taşıyor. İşte Tantaşçı ve 2025 model o eşsiz yorumu Yok Başka Hayalim şimdi sizlerle.
1: Tantaşçı 2025.

0: 2025 yılında şarkı çıkaran isimleri ve o isimleri popüler eden ilk şarkılarını birlikte hatırlıyoruz. Bir şarkıcı ard arda iki şarkısı.
1: Şimdi sahnede modern popun kurallarını yeniden yazan bir yıldız var. 2014 yılında Benim Ol diyerek hayatımıza girdiğinde Türk popunda yeni bir dönemin başladığını hepimiz hissetmiştik. Dansları ve enerjisiyle kısa sürede zirveye oturan Edis'in o ilk büyük çıkışını hatırlıyoruz şimdi.
0: Edis

0: prodüksiyonu ve akılda kalıcı nakaratlarıyla yılın en çok dinlenenlerinden biri olan bir parçayla devam ediyoruz şimdi. Dans pistlerini ateşe vermeye devam ediyor Edis. Karşınızda 2025'in en taze hitiyle Edis Duman.
1: Edis 2025.

0: Bize ihtiyaç var. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı bu kaostan kurtarmak için, sanayici ve işverenlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için adayım. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na aday Günaydın Altuntaş.
1: Güçlü Oda, Mutlu Tüccar ve Sanayici. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
2: Doğru, tarafsız, güncel haber, Radyo Tokat Haber.
3: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.